0: Ol Kart Banko Baku ASC mensubu. Banko Baku 18.05.2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu sizin

0: kendi elektron imza almak tam pulsuzdur. Nece? Sima imza ile. Eleinde mobil tatbikde Sima'nın biznes imzasını cemi 1 DG elde edin.
1: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: birlikteyik. Asya Halk Bankı Merkez Bankanın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
0: ...246 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yudus durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

0: Hanımlar ve cenablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulusların ortasında. Öten illerin en yaşlıları. Onlar sizin için okuyacak.
1: Hanımlar ve cenablar, yeni ayda hoş gördük her birinizi. 1 iyul tarihinde gelmişik görüşünüze. 105 FM dalgasında Azerbaycan Radyosu'nda ele indi hazırda dinlediğiniz veriliş Retro Ritim verilişi de ve stüdyoda seda getirir sorumuz Ramazan Hümbetov'du. Bugün

yok olacak. Benden bir de olmayacak. Eh güzel kızlar, çok olacak. Benden.

0: bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Menzil alma hakkın yetmirse hisse hisse al. Bunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
3: Ve budur 100 faiz.

0: sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdı. İstiye ve şahtaya dayanıklıdı. YEN standartının C2TY sınıfına aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
0: Positano. Bali. Mikonos,

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: 105 Hekayet. Bir müdrikin defterinden. Ömür imkandı. İstifade edin. Ömür güzeldi. Zövk alın. Ömür lezzetti. Onu tadın. Ömür arzudu. Murada yetirin. Ömür çağırıştı. Kabul edin. Ömür borçtu. Ödeyin. Ömür zinetti. Kadrini bilin. Ömür sağlamlıktı. Koruyun. Ömür sevgidi, lezzet alın. Ömür sirdi, açın onu. Ömür şanstı, fırsatı kaçırmayın. Ömür kederdi, dözümlü olun. Ömür mübarizedi, cesaretli olun. Ömür maceradı, kararlı olun. Ömür faciyedi, sabırlı olun. Ömür hoşbəxtlikdi, möcüzə yaradın. Hayat çok güzeldi. Onu mahvetmeyin. Ömür hayattı. Uğrunda döşe girin.

0: ve balans derdi olmadan Altay Elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
3: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
4: Biri varmış,
5: biri yokmuş.
6: Bana da yersin biliyorsun.
7: 105 ton metal toplamışım.
6: Ben sana
7: baba yarım çıkmam mı?
6: Al şalan. Saç dolu. Sakin.
7: Başta
8: sen. Başta sen.
9: Uşaklar. Bugün bizim toplanışımıza tufanlı illerin şahidi olan baba konak gelmiştir. O size her bir sır saklayan ve verdiği söze hemşe emel eden balaca pehlivan hakkında danışacak.

0: Yine ses geldi. Yine tüslü göründü. Res, o kimdir? Atacan, o aklını görürsen mi? O düz bize taraf gelir.
1: Hey! Kim yatıpsa oyansın. Kim oyanıpsa kalksın. Düşman gafleten üstümüze hücum edin. Lanete gelmiş burjuların ağ orduları, Karadağların o tarafından şavu sürüsü kimi ülkemize dalaşmıştı. Yine gülleler uçur, yine mermiler patlayır. Destelerimiz burjuylara karşı kahramanlıkla vuruşur.

0: Bəs atın hanı?
1: Atım həlak oldu.
0: Bəs qılıncın?
1: Qılıncım sındı.
0: Bəs papağın hanı?
1: Papağımı itirdim.
0: Ayaq üstə güclə durursan.
1: Yaralıyam.

yavaş yavaş sevdim seni. Her gün biraz da sevdim. En çok bu kış sevdim seni. Karda, ayazda sevdim. Kar altından baş kaldırım, karda, ayazda sevdim. Kar altından baş kaldırım, çiçek tek sevdim seni. Kızıldığım ocak tek sevdim seni.